Biz çocukken sokaklarda çılgınca oynardık. Dağlara kar yağardı. Biz güneşte donardık. Fakirdik, yoksulduk. Çok şeyden mahrumduk. Annem bir tas çorba yapardı. Bütün aile o çorbayla doyardık. Caddeler, sokaklar karmakarışıktı. Biz hiç anlamazdık ki kime aşıktı. Geceler pusluydu, biraz da sisliydi. Her yer karanlıktı ama kalbimiz ışıktı. Okul çantam eskiydi ama umutlarım yeni. Arkadaşlar candı, hepsi kral gibiydi. Şimdiki gibi kimse kimseye yanlış yapmaz, ihanet etmez, kahpelik yapmazdı. Kardeşler kardeş, büyükler tam bir abiydi. Hele bir bayramlarımız vardı, tam bir bayram tadında. Arefe gününden bayramlıklar alınmış, yatağımızın başucunda dururdu. Ailemizin büyüğüyle sabah bayram namazına giderdik. Namazdan sonra kapı kapı dolaşır, şeker toplar, harçlık toplardık. Ve topladığımız tüm harçlıkları topyekün bilyalara yapardık. Bazen tahtadan silahlar yapar, Yılmaz Güney olurduk. Bazen ağaç dallarından ok yapar, yay yapar, Cüneyt Arkın olurduk. Ama ne Türkan'a denk geldik, ne Fatma'ya. Senin anlayacağın aşklarda bile gemiyi hep karaya vurduk. Sonra bizi hayatın pazarına attılar. Kimimizi yaktılar, kimimize kelepçe vurdular, kimimizi sattılar. Ayakta kalanlar kaldı, kalamayanlar gitti. Çoğumuzun ömrü bir hiç uğruna bitti. Sonrasında evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Ekmek davasına gece gündüz çalıştım. Fakirlik bana hep sadık kaldı. Bir türlü terk etmedi beni. Ben de zaten böyle yaşamaya alışmıştım. Biz çocukken çok güzeldi o eski günler. Şimdi kokmuyor bile baharda açan güller, çiçekler. Belki bir baltaya sap olamadım ama ben bu hayat okulunda neler gördüm neler. Film gibi geldi geçti seneler. Bir türlü olamadım bahtiyar. Daha dün çocuktum, bak bugün ise ihtiyar.

Yokluğun müebbet, hasretin ilan. Kırdı kalemle bu ayrılık, sensizlik çok soğuk, üşüyorum. Dört bir yanım kan revan içinde, yaralıyım. Dermanım yok, sen vardın benim için, sen de gittin, ben de bittim.

yerinde duruyorum, haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

0: diyorsun?
1: Seni sana anlatan kelimeler hesap soruyor bugün. Seni özledim bak, yetmez mi kadar gülüm? Aşkı bir şarkı yaptım, kulaklarına işledim. Ah be güzelim, bir gün olsun vazgeçmedim. Özledim her şeyini, özledim beni sevmeyen o yâri. Özledim, özledim.

Sevmedin sen, hiç mi sevmedin sen? Oyun mu oynadın sahi benimle? Bu kadar benden yeter. Aşkının üstüne çok parçalar yazdım. Birini bile dinlemedin umarım. Ama bunu dinle.

çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın? Zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi. Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonunu satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun

bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi

olacak. Çünkü o zartın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde. Beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

0: Radyo Lider İzmir.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmam.

bir tek söz kalır dişlerimin arasından. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

0: aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre. Şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

benim beyaz unum, ak güvercini bilirim, bilirim, bilirim, bilirim, bilirim kardeşim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Alım ayar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz diye sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

beğenmeye alıştım. Sevip, sevilip en sonunda aldatıldım. Bu muydu bedeli sevdiğim, hak ettiğim? Bu kadar pes edeceğini hiç.

0: Der İzmir.
1: Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine

hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam ediyor. Efendim herkese selamlar, aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Türkiye'nin liderinde Murat'la Gönülden Gönül'e başlıyor. Öncelikle radyosu başında bulunan, cezaevlerinde bizi dinleyen ve onların yolunu gözleyerek evlerinden, iş yerlerinden, araçlarından mesajlarını gönderip bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Murat'la Gönülden Gönül'e başladı ama Murat'la başlamadı, benle başladı. Birkaç gün Murat abimiz şehir dışında olduğu için, o da daha önce yayınlarında söylemişti, onun yerine ara ara böyle bayrağı devralıyoruz ve sizlerle birlikte oluyoruz. Sizlerin gönderdiği mesajları cezaevlerindeki abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize iletiyoruz. Sizlerin özlemini, hasretini, duygularını bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Ben Özgür, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Birazdan 3969 üzerinden gelen mesajları okuyacağız. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Sevgili Murat abinin kayıt bıraktığı mesajlar var. Sırasıyla hepsini sizlere aktarmaya çalışacağız. Aktarırken Murat abinin sıralaması olmayacak belki ama bütün mesajları elimden geldiği kadar sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şu anda cezaevlerinde bizleri dinlemekte olan kıymetli abilerim, ablalarım ve kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Onların hasretle yollarını bekleyen, özleyen, bir an evvel kavuşmayı bekleyen yakınlarına da buradan büyüklerime, küçüklerime sevgiler, saygılar, hürmetler. Geleneği bozmayalım. Güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla başlayalım. Ardından da mesajları okumaya başlayacağız. 3969 üzerinden gelen. Gönülden Gönüle başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Ne güzel sözleri var değil mi? Baharda kara kışta, mevsim mevsim bakışta, kaderin ördüğü aşk dolu nakıştayım, yalnız değilim. Madem ki yaşıyorum, tek başıma değilim. Ben de senin gibi bütünden kopan bir parçayım, yalnız değilim, sen de yalnız değilsin. İşlediğim suçlardan, ettiğim yardımlardan, her engeli aşıp yürüdüğüm bu yolda yalnız değilsin. Evet, 39-69 mesajlarıyla başlayacağız. Sonrasında saat 20.15 itibariyle de WhatsApp mesajlarına geçeceğiz. Gönülden gönüle devam ediyor.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Evet, hemen başlayalım. Şakran'da yatan Berat Kurtay, yarın geliyorum, konuşmak istiyorum. Kafamda milyon tane soru bıraktın. Yarın yanındayım. Seni sevdiğimi biliyorsun. Bana bunları bu yüzden yapıyorsun. Hiç mi değerim yok gözünde? Senin beni kaybetme korkun kalmamış. Her şeyi yıkıyorsun sen. Yapma bana bunları. Ben hak etmedim. Hep sevdim, hep de bekledim. Bize bunu yapma. Gaziantep E-tipi kapalı cezaevi C1'de yatan Süleyman Yanar. Canım eşim, seni seviyorum, ne olur gel artık. Selam, ben Nurullah Özkan, T1 B9'da bulunan, koğuşumuzda bulunan abilerim Ferhat Bayram, Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Ahmet Durmaz ve Oktay Özdemir, Alperen Kiriş, Deniz Atay, Baran Çapaz ve diğer abi kardeşlerime selam olsun. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Murat Akyüz, kadın kapalı C16 koğuşunda yatan karım, her şeyim Selinay Sayan, radyo başına. Sana olan özlemim gün geçtikçe daha da çok artıyor. Sana bu sürede daha çok aşık olmaya başladım. İyi ki hayatımdasın. Senin için elinden geleni yapacağım. Hep arkanda bir dağ gibi duracağım sevgilim. Sen benim her şeyimsin. Allah'a emanet ol karım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kalbimin sahibi, hayatımın kadını Dilek Karakaya. Seni çok seviyorum. Sana bugün çalan en güzel şarkıları armağan ediyorum. Seni seven Fırat Çelenk. Şakran T4 B8'de yatan biricik yeğenim, sevgili Atakan Güzel, ben Deniz teyzen, seni çok seviyorum. Tek dileğim bir an önce çıkıp yanıma gelmen. Cellolar arabayı yükseltti, sen yokken şu an İzmir'de tatil yapıyorlar, haberin olsun. Allah bir an önce kurtarsın canım içi. Az kaldı, biraz daha dayan iki gözümün çiçeği. Selamünaleyküm, ben Kale'den Asi Çakır, Şakran Kadın B9'da yatan Bahar Zengin, namı değer Çingenem, radyo başına. Sıradaki şarkıyı sana ve B9 koğuşuna armağan ediyorum. Bahar'cığım yarın görüşüm var, ben gelemeyeceğim, patron izin vermedi, kapalı görüşüne gelirim. Bir de çekildiğimiz fotoları annenle gönder, seni seviyorum. Asi çocuk, Allah'a emanet ol demiş. Ben Gamze Ali Aşakran T4 B2'de yatan Mehmet Ali Kömürcü. Sevgilim seni çok seviyorum. Sana sarılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar kalbim hep seninle, kendine çok iyi bak. Foça açık cezaevinde yatmakta olan Yüce Aktaş, Havva Öğüt'ten bir şarkı. Gönül yorgun düştüğünde yürek dilsiz kalır. Sen benim en güzel isterimsin. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Oksijeni bilmem ama kokun şart. Zaman seni bana verecekse mesafelere razıyım. İlk görüşte mi yoksa ilk gülüşte mi? Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Kara kuzum özlemle hasretle beklemekte. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben Ali Ağa. Kadın kapalı C6 koğuşunda yatmakta olan Dilo Reis'e selam olsun. Bugün sesini duydum, bana iyi geldi. Sen bizi hiç merak etme, biz çok iyiyiz. Abin bana emanet, önemli olan sen, orada kendine dikkat et. Yanında arkadaşın Ecen Nur'a da selam olsun. Sofranı paylaştığın herkese selam olsun demiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 B8'de yatmakta olan Boran Baran, yani vap, değerli kıymetli büyüğüm abim Fırat Çelenk'e bin selam olsun, sevgilerimle vap. İyi akşamlar, ben T1 A20 koğuşundan Kuruçay'la Yetiş Ok, lakabım Acı. Çamdibi Altındağ'da Yasin Kuruçay'dan Burak ve Pınarbaşı'nda Azat olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma saygı ve sevgiler. Benden onlara bir şarkı. C5'te yatmakta olan Ömrüm, o kadar mutlu oldum ki aradığında sabırsızca bekliyorum seni. Bana en sonda beni kalbinden silme dedin. Ben seni kalbimden hiç çıkarmadım ve çıkartmam. Şunu artık anla, sevgimden şüphe etme. İstediklerini yarın alıp hemen göndereceğim sana. Çok özledim hem de çok. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Sen benim en güzel hikayemsin şarkısını armağan ediyorum demiş. Ben T1 B18'den Ali Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan sevdiğime Emine, radyo başına, tüm yapraklarımı dalından koparan rüzgar zamanı gelince çiçek açmana bile izin verir. Güzel şeyler zaman alır, seviliyorsun, kendine dikkat et. Halil Karagöz. Kadın kapalı C11'de yatmakta olan değerli, bir o kadar da kıymetli sevdiğim Emine. Sessiz olun, bu dünyada ne zaman bir umut ışığı bulsanız onu söndürmek isteyen birileri olur. Allah'a dua ve emanet ol. Halil Karagöz.
Başkalarının gürültüsünü değil kalbinin fısıltısını dinle. Gerisi bende ifade bulmayan duygular biriktiğinde infilak etmeye mahkumdur. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 B8'den Boran, yani Vahap başta Aslan abim, Burak Baran, Berkant Baran, Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mustafa Cansonan, Yusuf Ateş, Boran, Can Akalık, Efe Pınar, Afyon Karahisar'da yatmakta olan Doğan Zafer Akbulut, bu değerlere bin selam olsun, sevgilerimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 B8'den Boran Baran, yani Vahap, Can abilerim, Burak Baran, Berkant Baran, Kurtuluş Çakarlı, Fıran Çelenk, bu değerlere bin selam olsun. Geceye bir söz, çok önemli bir istasyon olsaydınız emin olun sizi pas geçmezdim. Sizleri seven kardeşiniz Boran Baran Vahap. İyi akşamlar, ben Meryem Şimşek, annesinin sol yanı Baran. Yavaş, kurban olduğum istediklerini hallettim. Bugün telefonda konuştuğumuz gibi sabah düşümünü yap anneciğim. Yine eksiğin olursa haber gönderirsin, ben hallederim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Koğuşundaki değerlerine de selam olsun.

İyi yayınlar, ben Torbalı'dan Osman Şimşek, Aslanoğlum Baran Yavaş. Aldıklarımı umarım beğenirsin, zevkimiz aynı. Trend olan ne varsa aynısından hem sana hem bana takipteyim babacığım. Merak etme, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Koğuşuna iki arkadaşlarına selam ederim. Aslanoğlum ve arkadaşları için bir güzel şarkı çalarsan bu kardeşini sevindirirsin demiş. Hayırlı yayınlar abi, ben Tarsus'tan T4C6 koğuşuna misafir olarak gelen Mehmet Baran Yavaş. Burada bana abilik kardeşlik eden tüm değerlilere selam. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Bayraklılı Beter Baran. Selamünaleyküm. Şakran B9'da yatan başta can kızım Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Ergenç ve bütün B9 sıradaki şarkıya armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foça Açık'tan Bayraklılı Arif Alaca. Öncelikle Kader Birliği yaptığı Bornovalı Barış Gül, Şakran T3 B12 koğuşunda bulunan Bornovalı Şahin Yörükler, yani namı değer Uzi, en değerlim Sabri Demircan abime ve Adem Sabırlı abime selam olsun. Geceye şu sözü bırakmak istiyorum. Bizim gündüzümüz sizin hepinizin gecesinden karanlık. Bir nolu C7'den Kaleli Orhan Uğur, dostlarım, abilerim başta Mehmet Latif Ökmen, Ferhat Turgay, Cüneyt Bozkurt, Caner Batur, Yıldırım Bozdağ, Cavit Sevinç, Yusuf Keskin, Aydın Gürbüz, Yılmaz Keser, Engin Avşar, Tweety Muhammed Aydın, Keko Fırat, Balina Can, Ozan Yazar, tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Geceye söz, yıkılana kadar değil, yok olana kadar mücadeleye devam. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir nolu C7'den Cavit Sevinç, dostlarım, abilerim, Polat Gezgiç, Muhittin Alınca, Uğur Alınca, Kirli Serkan, Ayhan Kılıç, Ömer Derman Alınca, tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Doğru duvar yıkılmaz. Ben T1, B18'den Halil Karagöz, kadın kapalılığı C11'de yatan sevgilim Emine radyo başına. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları sözler, bir yanları olur. Her şey gönlünce olsun inşallah. Seni seviyorum, kendine iyi bak. Halil Karagöz. Ben iyiyim. Canına hiçbir şey sıkma. Her şey çok güzel olacak. O zaman yazları da sana selam var. 7'de yatan kardeşim Özcan, sana da selam olsun. Sevgilerimle Halil Karagöz.

Öncelikle selamünaleyküm abi, ben Şakran Açık Cezaevinde yatmakta olan Batuhan Seymaner abi, Habibe Seymaner radyo başına abi, ben nasılsın, inşallah iyisindir bebeğim, biraz daha sabır, sen iyi ol ki ben de güçlü olayım abi, göz bebeğime ille de sen şarkı çalarsın, az daha sabır aşkım son bir ay demiş.

0: Evet, kısa bir ara vereceğiz ve ardından devam edeceğiz.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
2: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
3: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 700

Evet, hemen mesajlara devam edelim. Ali Aşakran Kapalı İnfaz Kurumu'nda T1C15'te yatan Mustafa Havan. Canım kocam, biz hepimiz çok iyiyiz. Allah'ın izniyle Perşembe günü yanındayım. Aklım bizde kalmasın. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2A10 koğuşundan Hasan Çelik. Burada başta Tolga Yılmazoğlu abim, Mert Aydın abilerime selam ederim. Ben de geceye Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden

yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar ve selam. Maltepe 2.0'da yatmakta olan Baran Boz, Aykut Koç'a, Polat Özdemir'den selam olsun. Kardeşim, hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bunu da birlikte aşacağız. Demir parmaklıklar sadece bedenini ayır. Kalbimiz her zaman bir, unutma. Her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte elbet bir gün. Ben Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerleri Rafet Kale abime ve Sinan dayıma selamlarımı iletiyorum. Ve aynı sofrada masamızı paylaştığımız Baran Amak, Fırat Çiftçi, Yunus Aygır abimlere selamlar. Aynı kardeşlerime ve aynı kurumda bulunduğum herkese bin selam olsun.

Ben hemen 15'den Rafet Kale değerli sevdiğim inan. Sonra sen geldin hayatıma, her şey çok daha güzel oldu. İyi ki benimsin, hep benimle kal. Ayrıca çok değerli kardeşim Elif Bozkurt'a selam olsun, hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Afyon Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan İzmirli Burak kardeşimizin doğum günü kutlu olsun. Sevilen, beklenensin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2A10 koğuşundan Hasan Çelik, değerli abilerim Tolga Yılmazoğlu ve Mert Aydın'a selam ederim. Akabinde Kadın Kapalı'da olan değerli ablam Pınar Çuhalı'ya çok selam ederim. Pınar ablamın onu da çok sevdiği bir şarkıyı ona armağan etmek istiyorum. Güllü'den Her Şeyim Oldun parçası ablam Sarı Pınar Çuhalı'ya gelsin demiş. İlerleyen dakikalarda çalmaya çalışalım. Birazdan WhatsApp mesajlarınızı paylaşacağım. WhatsApp'tan mesaj gönderen abonelerimize mesajlarını bu şarkıdan sonra paylaşıyoruz.

Evet, mesajları okumaya devam ediyoruz. Abi ben Ümit Bingöl, kadın kapalıda yatan sevdiğim değerli Işıl Ercan Bingöl. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Güçlü ol, dik dur. Zor günleri sabrı güzel günlerin arkasındadır. Işıl'ım, sevdiğim. Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin. Mapusta, mezarda ben varım yanında. Yalnız değilsin. Seni seven adam Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl ve burada kader dostluğu yaptığım Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Vedat Şen, Çirkin Sinan, Sercan Paşalılar, Polat Gezgiç, Deniz Kuş, Mehmet Çekiç ve Rıdvan Kılıç Alpay kardeşlere batan güneş tesellimiz, doğan güneş umudumuz olsun dileklerimi iletiyorum.

0: Yılmaz.
1: Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B11 Betül Duran radyo başına. Hayatımın en güzel anısı ah başımın tatlı belası bir tanem nasılsın kendine inşallah topladın. Aklım ve kalbim arasındaki tek gerçeksin bunu biliyorsun değil mi? Kirpiklerine kadar aşığım sana. Sen bende çok farklı bir mevzusun. Koğuştan arkadaşlarına, anneme, teyzeme haber yolla Maviş'in Betül'ü. Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş. Ben seni suçsuz yere özür dileyecek kadar çok seviyorum. Senin söylediğin tek kelime kalbimin hızlı atmasını sağlıyor. Duruşuna, bakışına, her zerresine kadar aşık olduğum Maviş'in Betülü'ne. Yıldız Tilbe'den bir şarkı demiş. Kalbimin içinde sen, Karaca ve annemin selamı var. Gecen güzel olsun Maviş'in Betülü. Selamünaleyküm, aleyküm selam abi, iyi misin? Hamdolsun. Ben T2C12 Karşıyakalılar Koğuşu'ndan Bulut Över, Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Damı Değer Cüce abim, Muhittin Çalışkan, yani Muti, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuatcan Ayırtır, yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şaran, Ahmet Aydın, Mehmet Çallı, Mege Dayı, Gökhan Soğukkuyu, Ercan Ekin, Eray Ergin, Portakal... Eray Ergin Portakal, Çimentepeli Yiğido, İstanbullu İsa Meriç. Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzyaka, Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Bozyakalı Şeker Ahmet. Son olarak Seyfi Bal kardeşime selam edelim. Senin aracılığına geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Sen güzel insansın abi, Allah'a emanet ol demiş. Teşekkür ederiz. Oğlum Bulut'a selamımı iletirsen sevinirim. Allah'a emanet ol demiş. Aydın Bıçakçı'yı radyo başına çağırabilir misin? Can eşim Aydın Bıçakçı. Hayat bize kolay bir yol sunmadı. Ama birbirimize olan inancımız da hiç bizden almadı. Gün gelir bu kapılar açılır, hasret biter ve geriye sadece birlikte kuracağımız güzel günler kalır. O zamana kadar seni beklemeye, sana güvenmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Seni canından çok seven Jerfin. Aydın Bıçakçı Can eşim, her zorluğun bir sonu, her bekleyişin bir kavuşması vardır. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben her gün seni güzel yarınlara emanet ederek dua ediyorum. Yolumuz uzun olabilir ama kalbimiz hep aynı yerde. Allah yar ve yardımcın olsun. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin benim can yoldaşım. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Kapalı B3'te bulunan bu canın en güzeli Melo sen, benim nefesim, kalbimin en derinin sahibisin. Kraliçem, canını sıkma, güzel günlerimiz yakında, biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş, başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Can Değer, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dundar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? İyi yayınlar abi canım, ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit, radyo başına. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey dedikleri noktadayım. Geçmişi birer birer siliyorum. Beynime ve kalbime, hatta her hücreme seni kodluyorum. Senden öncesi yok, senden sonrası yine sen. Seni seviyorum bebeğim. Öğretmen, ben en çok sana yakışırım, sana gelsin sevgilim. İyi yayınlar, ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, T3A28 İlker Özyiğit, radyo başına. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey dedikleri noktadayım. Geçmişi birer birer siliyorum. Beynime ve kalbime, hatta her hücreme seni kodluyorum. Senden öncesi yok, senden sonrası yine seni seviyorum. Ben en çok sana yakışırım. Selamünaleyküm, ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinden Arda Ceren, burada ve farklı akvaryumlarda yatan tüm abi kardeşlere selam ederim. Savaş Aktaş, Veysel Şimşek, Erdem Çoban, Efe Aslan, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Yusuf Samar, Onur Beşer, Serkan Atılgan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Aso, kendini şahsanan herkes mat olacağı günü beklesin, sokaklar gerçekleri iyi bilir. Üçnoğlu'dan Arda Ceren. Burada veya farklı akvaryumlarda yatan tüm abi kardeşlere selam ederim. Savaş Aktaş, Veysel Şimşek, Erdem Çoban, Efe Aslan, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Yusuf Samar, Onur Beşer, Serkan Atılgan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Asok, kendini şah sanan herkes mat olacağı günü beklesin, sokaklar gerçekleri iyi bilir. Üçnoğlu'dan Arda Ceren. Selamünaleyküm. Ben B17'de olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Benim en büyük servetim duamı üzerinden hiçbir zaman eksik etmediğim şükür sebebim bir annenin mutlu olduğu bir zaman vardır. Benim mutluluğum senin güldüğün zaman dünyam aydınlanıyor. İyi kimsin, varlığın, huzurun, gülüş anlatılmaz kıymetlime. Güzel bir şarkı, Sevim Çubukçu demiş.

Selamünaleyküm, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek, namı diğer Sansar, öncelikle Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Yaşar, Grover, Baran Gül, Mert Çalma Bey, mahalle çocukları Murfalı Yunus, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Diyar Erüş, T4'te bulunan can dostlarım Baran Çelik, T2'de bulunan Aslan amcam, İbrahim Boyatlı, değerli büyüğüm Ekrem Birlik, Aslan kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, bu değerlere selam ederim. Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz, geceye sözümdür. Hayırlı yayınlar. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3B3'ten Ayrancılardan Urfalı Yunus Yanak. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Beko Zengin, Ersoy Dönmez, Mustafa Yaşar, Grova.

Baran Göl, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek ve başka kurumlarda yatmakta olan reis amcam İbrahim Boyatlı ve tüm hayrancılar çocuklarına selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Bu da geceye sözümüzdür. Urfalı Yunus. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3B3'ten Ersoy Dönmez. Öncelikle koğuşumdan değerli amcam, Çam Dibinden Sakal Ahmet abim, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Diyar Erüş, Urfalı Yunus Yanak, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Mertcan Yücel, Baran Göl ve Nizo Çelik, akabinde başka kurumlarda yatmakta olan dostum Mustafa Doğan Aktaş'a selam ederim. Mektubuna dönüş yaptım en kısa zamanda, elinde kardeşim. Kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye sözüm, ayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Zalim tanıyan, hayırlı yayınlar. Yanana neyin var diye sorulmaz yeniden. Merhaba, ben Aziz, T3'ten Ramazan Altunpark. Muhammed Ali Altunpark, buradan selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Parayı yolladık, bize soracak olursanız. İyiyiz, kendinize iyi bakın. Merhaba, ben Emir, T3'ten Ramazan Altunpark abime selamlar ve Muhammed Ali Altunpark abime selamlar. Diğer abilerim Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın Bıçakçı, Tamer Demirtaş'a selamlar.

3B9 koğuşundan Koray Özmen radyo başına. Cidden sen bilirsin Koray. Hep bir hevesle seninle konuşmaya çalışıyorum. Burnumdan getiriyorsun. Ben sana ters bir şey söylemiyorum. Zaten böyle devam etmeyecek. Ben ne yapacağımı biliyorum diyorum. Bu genç yaşında böyle bir durumda uğraşmak zorunda değilim. Uğraşıyorsan da seni sevip bundan sonraki hayatımda seninle olmak istediğim için saçma da sapan düşüncelere girmeyi bırak. Yarın geldiğimde konuşuruz. Seni seviyorum. Dikkat et kendine. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özben radyo başına. Düşüncelerin gayet normal, sana hak veriyorum ama sen de biraz benim açımdan düşün. Ne olacağı netleşmeden böyle söyleme. Yarın muhakkak bir ortak yol buluruz ama dakikalarını böyle harcama. Birbirimizi saçma sebeplerden dolayı kaybetmeyelim. Sonra ne kadar pişman oluyoruz biliyorsun. Seni seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Öyle. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam. Ben İsmail Gökçe. B11 koğuşundan Yağmur Boyunduruk Yağmur'um. Cuma görüşe gelemiyorum. Galiba nedenini biliyorsun. Gelmek sana sarılmak isterdim de nasip değilmiş. İzin vermemiş herhalde. Tam bilmiyorum ne olduğunu. Canın sağ olsun, bir şey demiyorum. Nasip değilmiş diyorum. Kalbim seninle ama unutma, seni seviyorum. Mektupta şu an cezaevinde. Bugün yarın alırsın. Belki aramızda demir parmaklıklar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Bu hasret elbet bitecek. Gözlerin gülsün, yüreğin umutla dolsun. Seni dün seviyordum, bugün de seviyorum, yarın da seveceğim. Allah bize en güzel zamanda yeniden kavuştursun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C15 Koşun'dan Ersan Kır. Öncelikle yoluna baş koyduğu Muğla E tipinde yatmakta olan Necati Kır. Akabinde aynı koşta bulunan dostları Mehmet Puskan, İrfan Ep Yılmazer, Mehmet Zeki Karagöksal, Fidan Ersin Öğük, Hüseyin Karabay, Serdal Baş. Son olarak da Ahmet Bağkesen'e selam olsun. Unutmayın, o çok sevdiğiniz abileriniz. O lüks arabalarla gezdirir, sonra ring arabalarda gezdirir. Uygar Doğanay'dan bir şarkı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Menemen C15 koğuşundan Ersan Kır, B13 koğuşunda bulunan abim Emre Sürget, ayrettiğim Tufan Sürget, dostum ve kardeşlerim Hasan Ayhan, Reşat Kemendi, Erdoğan Terzi, Aktan Derdi var, Satocan Özek, Ali Neşle, eniştem Kemal Eriş. Unutmayın, ölümün takvimi yok, bu hayatta daima başınız dik yaşayın.
1: Biter mi, biter mi söyle. Sen...
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 B11'den Gizginler Koğuşundan Nurullah Öncü. Senin aracınla Sebahattin Yalçın, yani Selo dayımızın ellerinden öperiz. Değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Erkan Ecellioğlu ve dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Selma, Kik Selo, Keko, Fırat Özdaş Delen, Volkan Hızılyel, Harun Tartuş, Ferhat Turgay, Nurettin Enseri, Köylü, Mehmet Aydın Demirbaş, Resul Ozan, Ahmet Kartal kardeşler, Ali Endek. Burada yazan ve yazamadığım canlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm kalbi güzel insan. Aleyküm selam. Ben T1 B11'den Gizginler Koğuşundan Tepecik'ten Berdan Batın Doğanay, Ceviz Kıran Koğuşumuzun ve Kuru Çay'ın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere. Kardeşim Ciyo, Yaşar Doğanay, dayım Ali Tural, en cüz canlarım olan Ercan Ballı, Hasan Kula, Muro Öncü, Vedat Demez, Erhan Teker, Ali Endek, Akın Dal, Muhammed Aziz, Öncü Serkan Yıldız ve canım kanım Murat Değirmencioğlu. Bu canlarıma selam olsun. Geceye Aslan abim, Fırat Gizgin abimizin selamı. Kapılar kapalı kapılar ardında kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa, kimin maraba olduğu anca af çıkınca belli olacak. Vesselam demiş. Murat abi, Murat Bingöl abime ve tüm dostlarıma bir şarkı demiş. Yunus Batur'a selam olsun.
1: Sensizliğe alışıyorum. Ölümü bekleyen hastalar.
0: Selam Murat abim, Savaş Aktaş kalbimin sahibi, şükürler olsun, sesini duydum, yüzünü gördüm. Sen sevilesi, eli öpülesi adamsın. Benim adamım, benim her şeyimsin. Seninle gurur duyuyorum. Hayatımın en büyük şansı sensin. Seni seviyorum Savaş'ım. T2 A2'de olan aslan yeğenimiz Samet Baran Demir dayın aradı. Seninle telefonda konuşacağını söyledi. Az daha sabır paşam. Sana ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Allah kurtarsın dayını ve seni Samet Baran Demir. Savaş Aktaş, senden başka hiç kimsenin beni sevmesini istemiyorum. Hayallerim hakkında senden başka hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Çocukça yanımın, senden başka kimsenin görmesini istemiyorum. Hayallerimi kurup bir yuva inşa etmeyi ve içinde bir aile hayal etmeyi de yalnızca seninle istiyorum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçün oğlu B9'dan Bersan Polat. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Aslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Aslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağır'dan Ömer Elmastaş. Bu değerli insanlara Bersan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapushane şarkısı bu değerlere armağan olsun. Ben Üçün oğlu B9'dan Bersan Polat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mama Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Aslan, Balıkçı Özgün, Feyzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Mere Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Bersan Polat. Geceye bir söz de bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan ömrüm Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bazı duygular mesafelere sığmıyor. Uzak olsan da aklımda ve kalbimdeki yerin hep aynı. Seni çok seviyorum.
1: Eski şarkıyı anlatıyor Kasım yağmurları. Şimdi yoksun, silemedim gözlerimden.
0: Canımız, yaşam sebebimiz Şima. Nefesim, gözümün nuru, iyi olmanı yüce Rabbimden diliyorum. Ve arkadaşlarım da hepinizi çok özlüyor, çok seviyoruz. Rabbime sonra birbirinize emanetsiniz. Kanatsız meleklerim benim. Kadın kapalı yatan canım ablalarım Cansu ve Şima, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz, siz iyi olun, o bize yeter. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Allah'ın izniyle en yakın zamanda da hep beraber olacağız. En güzel günler sizin olacak kurban olduklarım. Sizleri çok seviyorum, o güzel gözlerinizden öpüyorum.
2: Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum.
0: Bol stilli ve arabayla gezeceğimiz günlerde görüşmek üzere. İyi geceler Müge Kına.
2: Tütün emmemiş çocuklar.
0: Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan baldızım Şima ve Cansu, nasılsınız? Canlarım iyi misiniz? Biz iyiyiz. Sizi çok özledim. Çok seviyorum. Kendinizi sıkmayın. Allah'ın izniyle kısa zamanda buradasınız. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, Nurullah Öncü ve kurum içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim.
3: Gider İzmir. Burası

Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu Tahsin'den haber aldık. C12 koğuşundaymış, uzak şehre götüreceklermiş, araba bozukluğu varmış, götürememişler, geçici oraya koymuşlar, arabalar düzenince götüreceklermiş, merak etme. Ben İlayda Sarı, eniştem Tahsin hep Bektaşoğlu, enişte seni çok merak ediyorduk, haber alamıyorduk. Aleyna da seni çok merak etti, sana da çok selamı var, bir şey mi oldu gittiğinde falan, bizi habersiz bırakma, Allah'a emanet ol demiş. T3'te yatan Mert Yıldırım, Cemal Süreyya diyor ki nasıl iris biliyor musun? O kadar çok geniş ama sığmıyorsun. Bak kapı orada ama çıkamıyorsun. Pencere açık ama nefes alamıyorsun. Son zamanlarda bu söz sadece beni anlatıyor gibi. Allah'ıma emanet ol, seni seviyorum Merdo. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candal Betül Duran kanka, 3 mesaj hakkım var. Bundan sonra bir tanesini deden için ayıracağım. Murat abimin aracılığıyla duyan herkesin ruhuna Fatiha istiyorum. Allah rızası için, deden için elimden bir tek bu geliyor. Mekanı cennet olsun. Sarmaya gel, dertli başım sarmaya gel, karakoldan almaya gel. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran kanka, haber gönder bize. Elif ablayla nasılsın, iyi misin? En son yemek yemeyip ağlamıştın deden hastalandığında. En azından aklım sende kalmasın, bize haber gönder. Sarmaya gel. Ben ablana yazacağım, para göndereceğim sana. Deden için hayır yapalım. Benim de çorbada tuzum bulunsun. Bizim koğuşa da bir şeyler al. Dağıt, elimden bu kadar geliyor. Allah günahlarını bağışlasın. Hayrımız olsun. Mekanı cennet olsun diyelim biz de. Selamünaleyküm Özgür abi. Hoş geldin. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Gece birinci söz. Kaptan usta olmayan gemiye her rüzgar kötüdür. Gecemiz güzel olsun. Taladro'dan bir parça rica olur. Sevgiler, Gökhan Ergül. Gecenin ikinci sözüm. Gönlüm geçmişi yaşatıyor ama gözüm gelecekte, geleceğini düşünmeyen ona sahip olamaz. Nigar Muharrem'den bir parça ricam olur. Sevgilerle, Gökhan Ergül. Üçüncü sözüm Özgür abi. Ne güzel demiş değil mi şair? Sözlerine inanıp sana geleyim mi bebeğim? Herkese iyi akşamlar. Manolya parçası ricam olur. Sevgilerle, Gökhan Ergül. Bir tanesini çalalım inşallah önümüzdeki dakikalarda.

0: T2 A4 koğuşundan Bozyakalı Cemal, buradan koğuşumuzun lideri Aslan Dayımız Foçalı Serhat, koğuşumuzun çavuşu Ali Baran, Koçlan, Mertcan Karayüz, Bozyakalı Ciyo, Ucalı Okan, Bülent Dernek, Özdemir kardeşler, Erkan Ulukan, hepsine selam ederim. Mesajımı dayımın sözüyle bitirmek isterim. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır.
1: Hep istediğim, hayalini kurduğum motosikleti orada kendim yapacağım. Sonra biraz para kazandığımı bir üstüceğim. İçine de dayayıp düşeceğim. Seni sevdiğin, istediğin ne varsa koyacağım içine. Orada üşümeyeceksin. Hırpalanmayacaksın. Yüzün gülecek annem evde. Akşam ben eve geleceğim. Cebimde anahtar olacak ama ben yine de kapının ziline basacağım anne. Sen kapıyı açmadan önce kim o diyeceksin? Ben de diyeceğim ki sana,

İyi yayınlar abicim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim Dilara Küleş, annem, kardeşlerim ve ben çok iyiyiz. Bir tek sıkıntın senin yanımızda olmaman. Bir sıkıntı yok. Sen iyi ol. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş, anneme, annem dün yazamadım. Sana bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun. İnşallah Allah'a emanet olun. Benim cesur yürekli kızlarım Gökhan'la.

İyi akşamlar T3B9'daki eşim Asil Ere. İyi akşamlar aşkım. Bugün sesini duymayı çok bekledim ama aramadın. İnşallah yarın ararsın. Sesini duymak dünyalara bedel. Seni o kadar özledim ki bu kelimelerle anlatmak zor. Yokluğun her anını hissediyorum ama sevgimiz bana güç veriyor. Sen yeter ki moralini yüksek tut. Ben seni sabırla ve umutla bekliyorum. Dualarım her zaman seninle. Allah seni korusun, sabrını artırsın. Bizi en kısa zamanda sağ salim kavuştursun. Kendine çok iyi bak. Seni bugün de yarın da her zaman çok seviyoruz. Her gün aklımda, kalbimdesin. Yokluğun bize zor geliyor ama seni sevgiyle ve sabırla bekliyoruz. Oğlun da seni çok özledi. Her gün seni anlatıyorum ona. Seni soruyor ve seni bekliyor. Senin sevginle büyüyor. Seni hiç unutmuyor. Yarın beni aradığında dosya numaranın yanında bulundurabilirsen çok sevinirim. Sesini duymak bize çok iyi geliyor. İnşallah güzel günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Kendine çok iyi bak. Güçlü ol. Seni çok seven eşin ve oğlun.

Selam, iyi yayınlar abi. Ben C8'den Arzu Kaya. Menemen C10'da olan değerlim Doktor Zeki Kaya. Hayatımda sen varsın. Senin olduğun yerde gelecek endişem yok. Çünkü bütün endişelerimi, bütün korkularımı tamamlıyorsun sevgilim. Seninle benim duygularımı birleştiği yerde bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Doğan o ışık bizim yuvamızın moru olacak. Seni çok seviyorum. Her bir şeyim. Selam, iyi yayınlar abi. Ben C8'den Arzu Kaya. Menemen C10'da olan kıymetim Doktor Zeki Kaya. İnsan hep hayalleriyle yaşar. Ben de bana ikimizi anlatacağın günün hayaliyle yaşıyorum ve hayaller bir gün gerçek olacak. Ben de buna inanıyorum sevgilim. Sen benim iyikilerim oldun. Seni çok seviyorum. Selam, iyi yayınlar abi. Can, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da olan umudum Doktor Zeki Kaya. Bazen bu dört duvarda yorulduğumuzu hissetmekte sonuna birbirimize kavuşacağız günün umuduyla yaşıyoruz. Rabbim bana sabır veriyorsa senin gücün sayesinde elbet bugünlerde geçecek, bitecek ve biz birbirimize kavuşup mutlu olacağız sevgilim. Seni çok seviyorum.

İyi akşamlar, ben Kadın Kapalı Bey, 6 koğuşunda yatan Dilara Kalender burada. Kader Birliği yaptığım değerli dostlarım Ela Nur Eleri, Çakır, İbru, Petek Toyalan ve Elif Gözey, Miray Yıldırıcı, Seda Türkücü ve kardeşlerim Dilara Küle, Sera Yükselirim, Dinçer, Sinem Kalender bir şarkı istiyoruz demiş. D3B10 koğuşunda yatan Muhammed Parlakpınar, radyo başına dört duvar almış seni, hasret almış bizi, biz birbirimizin günü geçmiyor, birbirimizin gecesi elbet bir gün, Aslan Kocam. Merhaba Ali Aşakran, T4 A8 koğuşunda yatmakta olan Ferhat Aslan'a. Yokluğun zor, özlemin tarifsiz ama biliyorum ki gerçek sevgi mesafeye de zamana da yenilmez. Sen güçlü durdukça ben de burada sana aynı güçte destek olmaya devam edeceğim. Sakın umudunu kaybetme, dışarıda seni büyük bir sevgiyle bekleyen, dualarında adını eksik etmeyen biri var. Ali Aşakran, T4 A8 koğuşunda bulunan Ferhat Aslan'a. Ferhat'ım, belki bugün sana sadece birkaç cümle ulaşacak ama bil ki kalbim her an seninle. Aramızdaki mesafeler, duvarlar her geçen zaman sevgimi hiç eksiltmedi. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum, daha çok seviyorum. Bu anons seni her koşulda seven sevgilim Bahar'dan. Kendine çok iyi bak, Allah seni korusun ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm abim, aleykümselam. Şakran Kadın Kapalı'da B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel Ulusum, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisinizdir. Avukatla Tuğrul'la konuştum, bir sıkıntı yok, takıntı yapma, her şey yolunda, ilk mahkemede tahliye olur dedi. Selamı var avukatın, mahkemeye yakın gelecek, çocuklar da çok iyi, selamı var. Şakran Kadın Kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat Geldici Güzel, her şey inşallah iyi olacak. İncim nasıl, iyi mi? Çok özlüyorum kızımı, az kaldı, sabredin. Sizi çok seviyorum Meluş'um. Her ne olursa olsun kafana bir şey takma, bir şey oldu mu da bana sor. Takıntı yapma ne olur. Özlenen ve beklenensiniz. Güzel bir şarkı. Canım eşime gelsin, kolay gelsin. Esme.

Ben C14 Koşu'ndan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demir, Kıran Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yeşmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Ve de öyle ödenmiş hayatlarımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin.

Fiziğe 14 koşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar Gece'ye şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızı bilin arkasındayız. Siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızıyız. Siz de haklısınız. T2A19'da olan değerli Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asıl Asgari'den bedeli var parçası değerli Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Halife Gülce Gül, Kübra Tepe ve iki nola A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi ve selamlarımı istiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını. Gözü kesenin gözünün önündeyiz.

0: Ben T2C7'den Bekez başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz ve kardeşlerim Ömer Şahin yani Goşto, Küçük Merkez yani Merdo, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, Kader Birliği yaptığım bu değerlere Azar Yıldız'dan bir şarkı. Ben Bekez ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Aslan abim Zafer Migan ve Serdan Geçti ailesine bin selam olsun. Bahadır Gülsüm, dostum Fafi Salih, Dursun, Ozan Dağhan, Emre Bakan, Kaç, Hasan Akan City, Ahmet Acar kardeşleri, Emrullah İlhan, Mübarek Toktas, Murat Turan, Doğan Alp ve bu değerlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu değerlere bir şarkı. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Ben T2C7'den Kadir Yurteli başta Aslan Babam İbrahim Yurteli Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İşbez, Özkan Özdemirli. T2C7'den Kadir Yurteri, aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gelitekin, Ozan Dağhan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bağım, diğer Yurteri, Süleyman Yavuz, Fafi Salih, Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Aygit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toktas, Bahadır Gülsüm. Bir şarkı. Selamünaleyküm abim, ben Afyon Bolvedi'nin açıkta yatmakta olan Ferdi Bal, buradan Şakran'da T2 D4'te yatan canımdan kanımdan çok sevdiğim abim Yavuz Bal'a selam eder, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı temenni ederim. Abim, bizim en büyük şansımız aslan gibi ailemizdir, her ne olursa olsun hep bir adım arkanda ve yanındayız aslan abim, bugünlerde geçer. Sıradaki şarkı sana gelsin. Herkese iyi akşamlar. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Ferdi Bal. Selamünaleyküm, ben Yavuz Bal. Cezaevlerinde olan dostlarımız, abilerimiz, başta Afyon Bolvedi'nin açıkta yatan kardeşim Ferdi Bal, Kadir Sara, o gün Taş, Osman Kızıltaş, Belzan Aslan, Serkan İzgi, Sait Faik, Ölçen, Berkan Batur, Caner Batur, Çapa Hakan Eceler, Atakan Özü, Uyanık, Salih Özü Uyanık, Serkan Otoker, Doğuş Yılmaz, Doğan Yusufoğlu, Kadir Ünalan, Bülent Ünalan, tüm dostlarımıza selam eder, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğimle Yavuz Bal. Selamünaleyküm abi, biz Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler, buradan senin aracılığınla cezaevlerinde yatan bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerimize canı gönülden selam eder, en kısa zamanda sevdiklerine ve sevenlerine kavuşmaları dileğimizle 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Ferdi Bal, Yavuz Bal. Ben Sıla Gizgin, mimarım, her şeyim Fırat Gizgin'im. Asırlar geçse sevdamın üzerinde, bin yaz gelse, bin kış olsa, bedenim çürüse, toprağa karışsa, toprakta açan çiçek seni sever. Bu can seninle bir oldu, tam oldu, can oldu. Benim her şeyim sensin, seni çok seviyorum adam. Ben Sıla Gizgin, canımın diğer yarısı, kalbim Fırat Gizgin'im. Aşkım, işten 7'de çıktım, bugün Serap ablalara geldim yemeğe. Yemekten sonra bırakacaklar, 10 olmadan evde olurum. Kurban olduğum, her şey yolunda, herkesin çok selam var. Dediklerini yaptım, bakiye sıfırlandı. Yarın mağazaya gelecek sürprizin. Seni canından çok seviyorum, kocaman öpüyorum.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Ali Çoşakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut, Can'dan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım Anas'ın oğlu Vali Deveci, Zilam Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Eper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün Murat, Yeke, Çiko Gürhan, Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan ismini yazamadığım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere derim. Satın alınamayacak kadar pahalı şeylere sahip. Mesela aynı kandan olmayan bir kardeş gibi. Aslanbek Hocam ve selam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gürçeşme'den cami durağından Ahmet Aydemir. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmuz Bulut abilerim, kardeşlerim Bekocan Savran, Emin Günüş, Emrullah Aydemir, Yılmaz Sak, Güney Sak, Yusuf Dal, Hasan Çakmak, Yılmaz Baş, Harun Baş, Metin Kuznek, Çağdaş Epektaşoğlu, Baran Bulut, Ali Ejder selam eder. Özgürlük sofralarında buluşmayı Yüce Rabbimden niyaz ederim.
2: Yardım ayrı kalan ömrü.
1: Selam abi, ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan, Yani Kopo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıklardan alır, aslansa yalnızlıktan. Selam abi, ben T4 A8'den Feyyaz Pesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan, Yani Kopo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbimde ara. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4 A8'den yani Cengiz Hanlar koğuşundan Sait Sayım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam Boğa, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4 A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Atalay, Burak Atan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür.
2: Saçlarım gençlik çalar.
1: Selamünaleyküm abi, biz Nazar Beydilli ve Zeynep Bağatur, başta reislerimiz Can Bağatur, Mete Beydilli, hanım ağamız Canan Beydilli, canlarımız Mete Can.

Dili Yunus Bağatur, Ceyhun Bağatur, Meltem Beydilli, Hasan Bağatur'a bin selam ederiz. Aslanlar kafese yakışmıyor. Az kaldı canlarımız. Güzel günler yakın. Selamünaleyküm. Ben Nazar Beydilli. Kralım Metecan Beydilli. Ablam bugün seni gördüm. Aslan gibisin can parçam. Cezalar seni çok yakışıklı yapmış. Allah'ın izniyle az kaldı. En güzel günler bizim olacak. Tüm Beydilli ailesine selam eder. Bu parçayı babam Mete Beydilli'ye armağan ederim. Hayırlı akşamlar.

0: TC9'de yatan kardeşim Savaş Aktaş, sen benim canımsın. Rabbim size güç, sabır ve sağlık versin. Yarın senin için de telefon evraklarımı teslim edeceğim. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanet olun. Hayırlı akşamlar TC9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş. Rabbim kısa zaman içinde seni güzel evlatlarına, kalbi yüzü temiz eşine kavuşmayı nasip etsin. TK2'de yatan yeğenim Samet Baran, önce Allah'a sonra sana emanet. İyi yayınlar abi, ben B1'den Kuruçaylı, Çağla Bineker, Sultanımız Şiiden Bineker, can dostlarım Melek Pancar, Sevim Küleş, Buçin Sevük, Cangül Bineker abi, bizim için Güllü'den bir şarkı. Ben bir Eylem Erçil, Sevgi Türkeli, Ceren Korkmaz, Selin Aydın, ağladığımız şarkının remixini açık patlamasını da biliriz. Bizim için Azer Bülbül'den bir şarkı. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, dış güzelliği göz, iç güzelliği yürek görür, mutluluk yaşadıklarına yüklediğin anlamdır. İnsan kendini yaşar, kalanı şahitlik ettikleridir. Yener Çevik baş hasta işi parçasına yer vermişsin, sana zahmet olmazsa. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, şakran açık cezaevinde olan yakışıklı dostum Torbalı'm, üstüm küçük, yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Senin gibi güzel dostlar hep yüreğimin bir köşesindedir. Zaman geçmeye mahkumsa saat kafasına göre takılsın. Özgür sorularda bir arada olmak dileğiyle. Ayrıca Aslan kardeşim Gökhan Karahasan, yani Maviş, sen de seviliyorsun. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, başta Muhammed Sayın, akabinde Atam Erçelik, Savaş Şaktaş, Ferhat Tugay, Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım, yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykulu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Çintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın, yani Tweety, Torbalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilyurt, bu canlara selamların bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman.
1: Sanma sana durup durup ağlarım.
0: Selamünaleyküm abi, aleyküm selam, senin aracılığında beyt. Ben T2A20 koğuşundan Mehmet Şengal, canım kanım kardeşim Batuhan Şengal, canım kanım Bahattin Şengal, reisim Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik, can dostum Süleyman Akan, can kardeşim Torbalı'dan Bozo Ercan Demirberen, şirket sahibi Mesut Yılmaz, Ramazan Yıldırım Çağrı Pak, Çimentepe'den Mehmet Şengal, kadın kapalıda yatmakta olan C14'teki canım sevgilim Funda Kıyın, radyo başına. Fundam, seni öyle çok özledim ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez, gözlerin geliyor aklıma. Öyle derin ki kalbimdeki yerin, iyi geceler dünyam, dervişten bir şarkı.
1: Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne?
0: Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, yolumuz taşlı olsa da yoldaşım sensin. Seninle aşamayacağımız hiçbir şey yok. Kalbim hep seninle. Bunu unutma, her zaman her koşulda yanındayım. Sen benim hayatımın en güzel şeysin, kızlarımın yakışıklı babası. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, sana aylar seneler koymaz. Sen aslansın, inşallah en yakın zamanda yanımdasın. Her şey bir gün güzel olacak. Güzel günler yakındır canım kocam. Çetin Kızıltepe, Veli Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, Tayyip Kızıltepe, Ayaz Kızıltepe, Kızıltepeliler alışkın ceza yatmaya. Aslanlar elbet bir gün. Selamünaleyküm abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, benim için değerli ve kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Şamdi Bili, Tayfun Geyik, Muhammed Aydın, Baba Saffet, İlhan Özcan, Sedat Ulu, Hasan Yüksek, Cüneyt Bulut, Mehmet Ali Küçük, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Muratcan Pak, Ömer Faruk Körküç, Saim Çobanoğlu'na bin selam ederim. Biz tanıyan istisnalar hariç tüm cana selam olsun. Ailenin babası olmadan ailemin babası olamazsın. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm. Biz T2'den Yunus Ülger ve Muhammed Aydın. Bugün değerli kardeşlerimiz Serhat Turgay'ın doğum günü. Kardeşim doğum gününü enişten dileklerimizle kutlar. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerine geçinmen dileğiyle. Ayrıca 3 nolda yatmakta olan Ekrem Birlik ve Çınar Birlik, sizlere de selam olsun. Canlarım, bizi tanıyan herkese selam olsun. Biz Yunus Ülger ve Muhammed Aydın. Selamünaleyküm abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Ebru Küçük Coşkun'u radyo başına çağırır mısın? Canım eşim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen benim en değerlim yoldaşım, hayatımın anlamı. Kendine dikkat et. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah emanet.
1: Yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, yeğenin Çetin Kızıltepe, abi Mızıl Halil Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Ayaz Kızıltepe ve dostum Kuruçay'dan Serkan Dinçer, Bornovalı Akın Şengün ve Hasan Yüksek ve Azat Demirkıran, Veli Deveci, sen unutursun ama Veli Kızıltepe unutmaz. Çimentepe'nin reisi Veli Kızıltepe, bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Selamünaleyküm abi, Veli Kızıltepe'ye, Cennet Kızıltepe'den, ömrüm adamım, seni her şeyden çok seviyorum. Bugün olaydan sonra aramadın, olsun, bugünler de geçer, ben alışmışım dert çekmeye. Kendine iyi bak,

0: Aycan Kızıltepe'ye, seni seviyorum Aslan ablam. Talihe nedir ki hüküm giymiş hayalleriniz var. Sen yıkılmaz güçlü kadınsın. Öpüyorum seni, kendine iyi bak. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe'ye, Aslan kocam gün geçtikçe seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Senin varoluşun bile beni mutlu ediyor. Canımın içi, kalbimin sahibi.
1: Hasretin aslında ismi.
0: Sevgili dostlar, mesajlarınızı yazdıktan sonra beklemeye başlayın. Çünkü geliş saat sırasına göre okuyorum. Mesela bu mesaj 20.47'de gelmiş. Sonrasında 21.40'da bir mesaj daha yazılmış. 21.40'da gelince en üste gidiyor mesaj. E üste gidince de sıradan çıkmış oluyor, haberiniz olsun.
1: Volta döndüm. Parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım.
0: İyi akşamlar demiş. Hemen bir daha okuyalım. Bugünkü mesajların okunmasıyla alakalı bir mesaj gelmiş. Onu da ben sonradan fark ettim. Hemen bugün gönderilen bir mesaj var. Onları okuyalım. İyi yayınlar. Ben Cihan Köseda. Buradan B3 kuğuşundaki kız kardeşim Halime Keleş'e, ayrıca Meral Düzel'e selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba Meral Hanım, ben Cihan Köseda. Umarım sağlığınız ve moraliniz yerindedir. Size bir kez daha selam vermek ve iyi dileklerimi iletmek istedim. Bazen hayat insanı zor sınavlardan geçiriyor ama inanıyorum ki sabrın ve umudun sonunda güzel günler mutlaka gelir. Dualarında siz de varsınız. Allah size güç, sabır ve gönül ferahlığı versin. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşur, sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu günler yaşarsınız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. En içten saygı ve selamlarımla Cihan Köseda. İyi yayınlar, ben Nisa. Buradan B3 koğuşundaki canım annem Hanım Sultan'a selamlarımı gönderiyorum. Canım annem, seni çok özledim. İyi olduğunu bilmek bana güç veriyor. Sakın moralini bozma. Seni çok seviyor ve her gün dualarımda yer veriyorum. İnşallah bu hasret yakında biter. Yeniden sımsıkı sarılırız. Kendine çok iyi bak. Ayrıca Meral Düzel, Elif Sütbak, Nuriye Yayvu, Necla Koçak, Dilara Avlar, Özlem Acar ve Hanım Çimen'e de çok selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun.
1: Burası...

0: İyi yayınlar. Ben B3 Koğuşu'ndan Meral Düzel, Cihan Kösedağ'ı radyo başına çağırıyorum. Cihan Bey nasılsınız, iyi misiniz? Şu dört duvar arasında karanlık dünyamda bana ışık oldunuz. Şu anda bir araya gelmesek de inanıyorum ki çok güzel günler bizim olacak. Mesajlarınızı dinliyorum. Teşekkür ederim. İyi ki hayatımda varsınız. Sizi de burada düşünen biri olduğunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bugün olmasa da elbet bir gün. Ender Balkır'dan bir şarkı, benden size armağan olsun demiş.
1: İnsanı yaşatan ümitler güneşi.
0: Özgür abi bizim mesajları ne zaman okursun abi demiş. Şimdi okuyorum işte. Bunların hepsini zaten okumuştum sevgili kardeşim. Hatta şarkınızda çaldım.
1: Güneşi getiren saatler gibi.
0: Nasıl yapacağız?
1: Çiçeğe dönüşen.
0: Ceylan Taşkıran, Veli Deveci'ye. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a. Bütün mesajları okudum. Şarkınızda çaldım. Fatih Bulut'tan çaldım. Hani yazmışsın ya, bir aydan beri istiyoruz diye vallahi çaldım. Ateşten Gömleği çaldım. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Hemen hızlı hızlı geçelim. Ceylan Taşkıran, Veli Deveci, radyo başına gönlümün sultanı. Ben iyiyim kocam. Beni merak etme. Kendini sıkma. Her daim yanımda duran, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyada vazgeçilmezimsin. Ben iyiyim. Beni düşünme. Sen de canını sıkma. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ın dün mesajını duydum. Annem çok sevindim. İyi olmana. Benim güçlü kızım.
1: Beklemez gelir.
0: Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran. Ceylan'ın benim aslan karım, iyi olduğunu duyduk, çok sevindik. Allah'ım seninle birlikte olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Gönlümün prensesi, senin bakan gözlerine canım feda olsun. Veli Deveci'den Baba Saffet, Fırat Acıbucak, Ferdi Bingöl abim, Kudret Yüksel, Kedi Yusuf, Çağrı Özek, İbrahim Kaya, Raif Kaya, Yiğit Deveci, Bayti Şengel, Devrim Özcan, liderim olan Hasan Sarsılır, Küçük Ağa, Tamer Demirtaş, Eşref Duman, Hasan Yüksek kardeşim, İsmet Deveci kardeşim, sizi seven Veli Deveci, geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezer. Kız kardeşim Asena Öner, abicim iyi misin? İnşallah iyisindir. Duan eksik etme. Aslan abim Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alboğa, Hakan Kaplanoğlu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçer, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Aslan, Hüseyin Doğan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt da der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşimin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam ederim. Aslan abim Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko Fırat Öztaş Delen, Atakan Özüyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zilan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır.

0: Özgür abi iyi akşamlar. Benim mesajı okudun mu dinliyorum. Duyamadım da. Vallahi bunu da okudum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Seni her gün dualarımla ve özlemimle bekliyorum. Güçlü ol, umudumu hiç kaybetme. İnşallah bu günler geçecek. Seni sımsıkı kucaklayacağımız günler gelecek. Seni çok seviyorum oğlum demiş. Canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm beklemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Günler geçiyor. Hasret bitmeye biraz daha yaklaşıyor. Kalbim hep seninle. Bu kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Abi Şakran T3C5 koşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım daha iyisindir. Ben de Cengiz abinin bilgileri yok. Öğrenip söylemen lazım. Cuma geleceğim. Çok özledim. Dünkü gibi görmeye dayanamıyorum. Biraz sabret bir tanem. Cengiz abinin bilgilerini silmişim. Bana ulaştırman lazım. Mektupta hala ses yok. Sen yenisini yaz. Seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol demiş. Bu akşam böyle duble mi okuduk bunları?
1: Bu nasıl bir derttir derman?
0: Şakran'da yatmakta olan Japon Tayve, Kızıltepe arkadaşları Zeynep, Urak, Sıla, Zongur, Zekiye, Nur, Gülgül, Aycan, Kızıltepe, Saime, Kınalıkaya, o da arkadaşlarına selam olsun. Özgür günler yakındır. Güçlü kadınlar, kimse sana güzel bir hayat sunmaz. Bedelini öder, kazanırsın.
1: Bedeninde değil ruhumda sızıyor.
0: Valla kardeşim bir mesaj daha geldi şimdi. Merhaba, okudunuz mu? Görüldü olmuş ama biz dinliyoruz, duymadık. Vallahi de okudum. Uzun uzun da okudum hatta. Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Merçul Ha. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren Anıl Öztürk. Akabinde kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Yusuf Doğru, Adnan Baysal, Aksel Varol, Gediz Eyüpan Bozkurt, Ahmet Dalgıçer, Eren Bozveren, Can Pekel, Bucalı Arda Kovaoğlu, Emirhan Ceylan'a selam olsun. Geceye bir sözle noktalamak istiyorum. Asil olan Asil Yaşar. Şimdi görüldü oluyorsa okunmuştur. Buna emin olun. Çünkü ben okunmamış bütün mesajları sıraya diziyorum. Geliş sırasına göre okuyorum. Eğer mavi tık olduysa, görüldü olduysa okunuyor demektir, okunmuştur. Bir kere daha okuyalım bu akşamın hatırına. Kırmayalım kimseyi. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Merçul Ha radyo başına. Mert'im, Eren abi görüşmeye gitti. Yeniden değiştirmişler. Dördüncü oldu. Artık bu kişiyi sen anladın kim olduğunu. Artık dosya bu kişide. Adam daha dün İzmir'e tayini çıkmış. Yeni birisi bir ay içinde ben dosyayı anca incelerim demiş. Sen merak etme, biz dışarıdan elimizden geleni yapacağız. Eren abi de gelecek, yanına detayları anlatacak. Biz de geleceğiz. Seni çok seviyorum. Üzme kendini. Rabbim hayırlısını yazsın. Güzel günlerimiz çok yakın sevgilim. Allah'a emanet olun.

0: Red Dost başka başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diğer Yurteri, Kadir Yurteri, Mustafa Karabıyık, Remzi Şahin, Yılmaz Serdar, Ateş Serdar Çelik, Doğan Güçer, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Üley, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Tür, Haber Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Hemen hemen de yatan Sinan dosta da selam olsun. Cesur'un bakışı korkan kılıcından keskindir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A17'den Fikret Dost'a, aynı kurumda bulunduğum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Remzi Şahin, Yılmaz Serdar, Ateş Serdal, Çelik, Diğer Yurteri, Berkant Bulut, Bahar Başkan ve Menemen'de yatan Sinan Dost bu canlara selam olsun demiş.
1: Ruhum yaraldı, sızlıyor özüm.
0: Habib, ben de dinliyorum ama görüldü dünden beri, dünkü de okumadı, bugünkü de. Ben okudum sevgili kardeşim. Şu an okudum yani.
1: Bedenimde değil ruhumda sızı.
0: Selamünaleyküm abi, ben Erdal Pınarcı Şakran, 4 nolu B9 koğuşunda yatmakta olan aslan abim, Sarı Emre Pınarcı ve sofrasını paylaştığı abi ve kardeşlerine ithafen Ömer Tayfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Serdar Omuca, Burak Gök, bu değerlere selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sarı abim der ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Her şeyin bir zamanı var. Sızı.

0: Tekrar okudum herhalde bu sefer duyulmuştur değil mi sevgili kardeşim? Estağfurullah dedim.
1: Yeter nesimi bu feryadın yeter.
0: Abi merhaba, mesajımı okudun mu? Vallahi bir mesaj yok sevgili kardeşim burada. Yani yok, olmayan bir mesaj var. Onu okumadım.

0: Abi hayırlı akşamlar, ben Dilara Canbaz. Eşim Doğukan Canbaz'a Yıldız Tilbe'den bir şarkı demiş. Buradan eşim Doğukan Canbaz'a Foça Açık Cezada yatmakta olan canım eşim Doğukan Canbaz'a söyler misin? Abi 3,5 sene değil bir ömür beklemem gerekse sonuna kadar sarılmak var ya, beklemeye değer. Seni o kadar çok özledim ki anlatamam. Cuma buradasın Allah'ın izniyle.
1: Bedenimde değil ruhumda sızı.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavacı, Şakran T3 C9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Umarım iyisindir. Mektubun geçen hafta bana ulaştı. Aynı gün cevap yazdım. Bugün de selamını aldım. Başım gözüm üstüne sorduğum bir soru vardı. Onu henüz aklımda, Rabbime emanetim. Bütün dostlara selam. Selamünaleyküm abi, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı, Şakran T3 C9'da yatmakta olan Aslan gibi Aslan Savaş Aktaş'a buradan selamlar olsun. Rüzgar abiyle konuştum, mektubunu ilettim, fotoğrafları bekliyorum, onun için henüz dönüş olmadı. Gelirse eğer direkt sana yollayacağım. Bol bol selam söyledi, görüşünü dört gözle bekliyorum, seni çok özledik, buraları merak etme, Allah'a emanet ol, bütün kader mahkumlarına selam.
1: Nerede boynu bükük bir garip görsen.
0: Dün ben yoktum yayında. Bugün işte elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum kıymetli kardeşim.
1: Bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı.
0: Amin inşallah. Dualar da geliyor. Allah sizden razı olsun. Ağzına sağlık. Allah'ım gönlündeki muradını versin. Amin.

vardı. Şimdi geldi bir mesaj, okuyalım. Ben Bayraklı'dan Burcu, T2C14'te yatan canım sevgilim Celal. Seni çok özledim. Nazım Hikmet'in de dediği gibi, dün seni sevdim, bugün de seviyorum. Öbür gün borcum olsun, yaşarsam söz, yine seni seveceğim. Allah'a her gün dua ediyorum, çok az kaldı biliyorum. Bir bakmışsın, dua ediyorsun, bir bakmışsın, duanı yaşıyorsun. Sen de Allah'a güven sevgilim. Sana Semih Cenk'ten Sende Kalmış şarkısını armağan ediyorum demiş.

Aleyküm. Ben T1 A2 koğuşunda yatan İbrahim Can Erdoğan, senin aracılığında abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeri, Gökhan Çelik, Mesut Gül, namı diğer köylü Umutkan gelir. Doğal Eşref Paşalı, Aliço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T14'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer'le değerli insanlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle selamünaleyküm, ellerinden öperim. T1 A2 koğuşundan İbrahim Can Erdoğan, Şakran Açık'ta yatan enişten Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle enişten. Bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım, iyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan.

Selamünaleyküm abi, ben T2 Aon Koçu'ndan Hasan Çelik, değerli abilerim Tolga Yılmazoğlu ve Mert Aydın'a selam ederim. Akabinde kadın kapalı olan değerli ablam Pınar Çolalı'ya çok selam ederim. Güllü'den bir şarkı. Ben C11'den Muğla'lı Emine, T1B 18'de Halil Karagöz, radyo başına hep hasret kalsam da senin sesine ve sana hep severim, seni ölürcesine seviyorum Halil'im. Blok 3'ten bir şarkı. Ben C11'den Işıl Ercan, T3B 17 koğuşundan Ümit Bingöl, radyo başına çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sevdiğim iyi ki varsın. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. T2A 19'da bulunan aslan dostum Ercan İldem'e selamlar. Rabbim emanet olsun. Elbet bir gün dostun Ömer. Selam, hayırlı yayınlar. Ben kaleden Azi Çakır, Şakran Kadın B9'da yatan Bahar Zengin. Seni çok seviyorum. Çocuğum hep aklındasın. Paşa bile senin bağırmanı özledi. Hey güzel, Rabbim tüm kader mahkumlarını aydınlığa çıkar inşallah, unutma. Çingenem Azi Çakır yanında, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin Özgür Bey. Ben T2A19'dan Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın, kadın kapalı B9 koğuşunda bulunan değerli yeğenim Gamze Çakal, radyo başına. Kalbi güzel yeğenim Gamze, dünkü göndermiş olduğun değerli mesajını aldım. Mesajınla beraber iyi olmana da bir o kadar sevindim. Sakın ola ki kendini hiçbir zaman yalnız hissetme. Ben her zaman yanındayım. Azer Bülbül'den bir şarkı sana ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun demiş. Teşekkür ederim sevgili Aydın Demirbaş. İyi yayınlar Şakran Kadın Kapalı Koğuşunda yatmakta olan kızım Hamiyet Güleş. Canım kızım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice güzel ömürlerin olsun. Rabbim seni bu yeni yaşında özgürlüğüne kavuştursun. Seni çok seviyorum, benim ilk göz ağrım, kıymetlim güçlü aslan kızım. Bu günlerde elbet geçecek, özgür günler yakın demiş. Sibel Can'dan bir şarkı.

İyi yayınlar Şakran Kadın Kapalı'da yazmakta olan ablanın en güzeli Amiyet Güleş. Ben Naz, canım ablam, annem seni iyi ki doğurmuş, iyi ki varsın, iyi ki benim ablamsın, sen benim küçük annemsin, seni çok seviyorum. Rabbim seni bu yeni yaşında bize kavuştursun, aslansın, seni hiçbir şey yıldıramaz Allah'ın izniyle, özgür günler yakın, benden ablama bir şarkı. Merhaba abi, ben T4'ten Dilara Elduran, canımın içi küçük kızım Serenay Gümüş, onun için değerli olan Damla Gümüş, Esen Keskin, aynı odayı paylaştığımız Ayşe Yılmaz'a sizden istediğim şarkıyı çalar mısınız? Sezen Aksu'dan bir şarkı. Geceye bir söz. Biz bir Allah'ı biliriz, bizi de bir Allah bilir demiş. Ben Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerleri Rafet Kali abime, Sinan dayıma selamlarımı iletiyorum. Aynı masada soframızı paylaştığımız Baran Amak, Fırat Çiftçi, Yunus Aygır abilere, kardeşlerime, aynı kurumda bulunduğuma herkese bin selam olsun. Ben Menemen A15'den Rafet Kale'ye, değerli sevdiğim Minem, sonra sen geldin hayatıma, her şey çok güzel oldu. İyi ki benimsin, hep benimle kal. Ayrıca çok değerli kardeşim Elif Bozkurt'a selam olsun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Abi ben Şakran Açık'tan Deniz Karabağ, başta canım kanım kardeşim Özgür Karabağ almak üzere reis abim Yavuz Selim, Baydar abim Kenan Gezer, yakışıklı abim Kurtuluş Çakarlı, dostum Sivri Onur, karizmatik kardeşim Muğcan Bıçakçı, aslan kardeşim iki gözüm Tatar Berkan, Bahatur Ol Yılmaz, Olçun Ergül, abim Şevket Bayrak olmak üzere hepinize çok selam ederim. Sizleri seven eski İzmirli Deniz Karaboğa. İzmir.

Selamünaleyküm Can abim. Ben Kurtuluş Çakarlı, Can Dost Şevket Bayrak, Ağdayı Taşkın Elif Dost, Serdar Özcan, Hüseyin Bayraktar, Abdülkadir Baytur, Mehmet Emin Kızılay, Emir Kızılay, Murat Koşar, Mehmet Yücel, Savaş Aktaş ve koğuşuna Gökhan Ecellioğlu, Kenan Kaya, Kadir Hasateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik, Can kardeşlerim, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüter, Yiğit Yılmaz ve ismini geçiremediğim tüm abi kardeşlere selam olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm. Ben okuduk galiba ama bir daha okuyalım. Kurtuluş Çakarlı, Aslan kardeşim, Yiğit, Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Bayram Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Amarat, Doğukan Bural, Vahap Aksoy, Gökhan Çalışkan, Vela Çelik, Osman Kalpak, Boran Can Akalık, Mustafa Can Sunan, Berkay Çelebi, Yusuf Ateş, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Baran, Berkant Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Ümit Yarız, Ahmet Cintan, Keko Fırat, Öztaş Delen, Volkan Kızılyel, Bilal Yavuzel, Can kardeşim, Fatih Boran ve ismini geçiremediğim üstü merkeze selam olsun demiş. Ben T2C7'den tahliye olan Şükrü Yaylacık, koğuşun adaletini sağlayan amcam İbrahim Yurteri, kardeşim Kadir Yurteri, akabinde abi kardeşleri Murat Özel yani namı değer Bekeş, Gazi Yaşar Turgay, Hamza Gelitekin yani zalim, 76 Semih Aslan, Sergen İçmez, Ömer Şahin, Merdo Manav, Mevlüt Taşdemir, Murat Turgut, Oskan Özdemirli, farklı kurumlarda yatmakta olan Altındağ Çam gibi çocuklarına ve herkese bin selam olsun demiş.

Bir A17'de Yakup Okuyucu radyo başına çağırır mısınız abi, rica ediyorum. İki kez okur musun? Önemli bu. Cezalar bizi yıldıramaz. Hasret bırakır. Sevdiğim, yakın zamanda bu hasret bitecek. Çok güzel günler bizi bekliyor. Nikah işlemleri sende. En büyük doğrumsun. Seni seviyorum demiş. Selamünaleyküm Ali Aşakran'da yatan abilerim. T1 C15'te yatan abim İbrahim Kurt Aslan abim. Seviliyorsun, en kısa zamanda konuşalım abim. Özledim seni. Ve T4 B16'da yatan canım kanım Hüseyin Turgay. Namı değer Bareta. Ne yapıyorsun abim? İyisindir inşallah. Abim özlenden en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Abilerim sizi seven kardeşiniz Gümüşbağ'dan Ömer Bulut.

Devam edelim bakalım. Selamünaleyküm Ali Aşaklan'da yatan abilerim. T1 C15'de yatan abim İbrahim Kurt Aslan abim, seviliyorsun, en kısa zamanda konuşalım. Gümüşbağ'dan Sait Şentürk, T1 C15'de yatan kardeşim, iki gözüm İbrahim Kurt, ne yapıyorsun canım kardeşim, iyisindir inşallah, özledik seni, cezam bozulacak inşallah, en kısa zamanda seni bekliyoruz, iki gözüm var mı benden bir isteğin, Allah emanet ol kardeşim, seni seven kardeşim Gümüşbağ'dan Sait Şentürk. Selam, aleyküm selam. Bir noldan Bekir, ben buradan senin aracılığına dostum Bilal Yavuzel'e sesleniyorum. B15 koşunda Bilal'im, eşyalarım eksik geldi. Sana zahmet diğer parçaları da göndertirsen sevinirim. C11 koşundan arkadaşım Engin'e sesleniyorum. Engin'im bir kapıya seslenin isterseniz, kamera görüntülerinden verip verilmediği belli olur. Sana zahmet ilgilen. Buradan dostum Ekrem Birliği'ye sesleniyorum. Ekrem, başımıza neler geldi bak, bir noluya kadar geldik. Telefonda görüşüyoruz, senden dostuz kardeşiz, mektubunu bekliyorum. Mektupta detayları anlatırım. Beni seven bütün dostlarıma selam olsun. Dostum Remzi Pekdemir, sana da selam olsun. Yeşil Deril Bekir Güler. Selamünaleyküm abi, ben İsmail Güler. Buradan T2'de yatan Aslan kardeşim Emre Aydın'a selam olsun. Kemal Paşalı Emre Aydın'a selamlar. Abi değerlim, şarkı söylemez radyo başına. Yoldaşlık aynı yolda yürümek değil, yol zorlaşınca da elini bırakmamaktır. Seni seviyorum sevgilim. Abi Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Selam, ben Sultan Çelikdağ. Şakran'da yatan ablam Yağmur Karasöğüt için İray Zerdüş'ten Kimin Var Ki şarkısını. Senden başka şarkısını çalar mısın abi? Ablam çalışıyor, o yüzden şarkıları dinleyemiyorum. Yorgun olduğu için uyuyor, erken kalkması gerektiği. Mesajdan sonra rica etsem çalar mısın? Abla seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Beybir'den Birsen Kandemir. Aramızdaki mesafeler ne olursa olsun, kalbim her an seninle atıyor. İznimde bile aklımda tek şey sensin. Sabret sevdiğim, güzel günler. El ele yürüyeceğimiz vakitler çok yakın. Seni çok seviyorum. Şakran'daki eşim Şerife erkek, bugün zaman sanki bize küçük bir mucize hediye etti. Sana dokunabildim, sana sarılabildim. O an dünyadaki bütün gürültü sustu. Sadece kalbimin seninle aynı ritimde attığını hissettim. Anladım, mutluluğun bir tarifi varsa o da senin kollarında birkaç dakikalığına bile olsa huzuru bulabilmekmiş. Ayrılık bize sevgimizi eksiltmedi. Tam tersine her geçen gün daha da büyüttü. Daha da kıymetli hale getirdi. Bugün birbirimize baktığımız her an, söylediğimiz her şey çok kıymetli. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Foça açık cezaevinde bulunan Arda Yaman. Kader ortaklığı yaptığım abilerim, dostlarım Ali Cemal Öktem, Ali Cem Ulusoy, Civan Bolyurt, farklı akvaryumda bulunan abilerim Ayhan Kılıç, Hasan Mert Taşdemir, Arda Kurt, İdris Sahiller, Fethi Kaya, Ali Ziya İde, Yusuf Güler, bu abi kardeşlere bin selam ederim. Geceye bir söz bırakıyorum. Yüreğimi namluya sürdüm, düşmeyen tetik utansın. Gece bir şarkı da Ahmet Kaya'dan demiş. Çamlı bilip.

Burkan Karademir, Beko Zengin, Veysel Arslan, Pençe, Yunus Emre Ziyanak, Baltalazar, yani satılmış Şener'e selam ederim. Unuttuğum abi kardeşlerim kusura bakmasın. Foça açıkta bulunan Aslan'ın Boran, Arda Yaman'a selam ederim. Geceye benden de söz, kral da olsanız saltanatınız salantıda, biz dışarıdayız çünkü geceye bir şarkı.

Alper Sana aldanmaz radyo başına. Başımı yasladığım omuz o kadar sağlam ki tüm savaşlara onunla gözüm kapalı girer. O savaştan el ele çıkarız. Alper Sana bulunduğun kuruma aradım. Beni görüşe yazmamışsın. Beni görüşüne yaz mutlaka. Yanına seni görmeye geleceğim. Sana ulaşamıyorum. Haberin olsun, hep aklımdasın. Söz mü dedin? Söz dedim. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Menemen cezaevinde Mustafa Çiftçi buradan başta Rafet Çiftçi abim olmak üzere bütün dostlarıma, abilerime bolca selamlar. Bugün çalan bütün güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Hayırlı geceler hepinize. Abi ben Nurhan Gökçen, benim olan canım adam Sait Faik Ölçen yani Nihat radyo başına mektuplarını aldım. Sen de bu hafta fakslarımı ve mektuplarımı alacaksın. İnşallah kızmayıp küsmeyeceksin. Söylediğim gibi inşallah en yakın zamanda dışarıda oluruz. Artık seni seviyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Abi yayınlar, ben İrem Çelik Öz Şakran, kadın kapalıda yazmakta bulunan B2 koğuşundaki teyzem Meltem Toprak Dağı, her şeyim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın anne, yarın seni çok seviyorum, anne yarım seni çok seviyorum, canım teyzem, inşallah yeni yaşında eşinle çocuklarına özgür günlerde olsun inşallah, aslan kafese yakışmaz, son 1,5 ay sabır, her şeyin, alacağım seni orada, bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Sen aslan gibisin, bu zamana kadar her zorluğun üstesinden geldin. Bundan geleceksin. Seni seviyorum. Kendine iyi bak, bizim için canımın içi. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Kemalpaşa'dan Tolga Demirbaş. Öncelikle Buca Kırıklar'da yatan en büyük dayımın ellerinden öperim. Siyamet Demirbaş. Şakran'da yatan dayım Aydın Demirbaş. Namı değer Kürt Aydın. Selam olsun dayıma. Yatan kuzenlerim Ferdi Demirbaş. Foça'da yatan kuzenim Murat Demirbaş. Kırıklar açıkta yatan Serhat Erdoğan. Selam olsun kardeşime. Ramazan Yılmaz büyüklerinin ellerinden öper. Kardeşlerinin gözlerini öper. Selamı var. Abi yayınlar, ben İrem Çelik Öz Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak da hayatım biraz geç kalınmış doğum günü mesajı. Teyzem seni seviyorum, güzelliğini ve neşesini kimden aldığım belli. Dünyanın en havalı teyzesi, iyi ki doğmuş, birlikte kahkahalara boğulacağımız nice güzel yaşlara. Hayatıma kattığın güzellikler, verdiğin karşılıksız destek ve o sıcacık gülüşün için teşekkür ederim. İyi ki doğdun, teyzelerin en güzeli, en özeli. Kadın kapalı B1'de olan Akrep Ceren Korkmaz'a selam olsun. Biz bu alemin yorgun insanlarıyız. Uyusak rüyalar, uyansak insanlar kandırıyor. Rahmet, razı, ah ulan ah, rıza herhalde değil mi bu? Eyvallah. Kadın kapalı B1'de olan Akrep Ceren Korkmaz'a selam olsun demiş. İyi yayınlar, ben İrem Çelik Öz Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan teyzelerin güzeli Meltem Toprak Dağı. Canım teyzem, aramızdaki mesafeler ya da duvarlar sevgimize engel değil. Kalbim, dualarım, aklım her an seninle, sabrın sonu selamette. Zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum.

İrem Çeliköz devam etmiş mesaja. Şakran Kadın Kapalı'daki Meltem Toprakdağ için. Hayat bazen zorlu sınavlardan geçirir insanı ama senin ne kadar güçlü bir yüreğe sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Bugünler de geçecek, yine yan yana olacağız. Güçlü kal canım teyzem. Güneşin doğmadığı gün yok teyze. Bu karanlık günler de elbet bitecek ve biz yine o güzel neşeli günlerimize döneceğiz. Hasretle sarılıyorum o güzel yüreğine. Hayırlı akşamlar abi, ben Çimentepe'den Tuğçe, T1 A3 koğuşunda yatan Can Coşkun. Benim de sırtım yere gelmezdi daha bildiğim aslanım içeride olmasaydı. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız sevdiğim. Bir umuttur yaşamak, ben sana kavuşmanın umuduyla yaşıyorum sevdiğim. Uzak olur mu insan sevdiğine? Ya aklındadır ya kalbinde. Az daha sabır kaldı. Abi yayınlar, ben İrem Çeliköz. Meltem Toprak'tan, senin dik duruşun ve gücün bize...

her zaman ilham veriyor teyzem. Yalnız olmadığını, dışarıda seni sabırsızlıkla ve sevgiyle bekleyen kocaman bir ailen olduğunu sakın unutma. Sesini duyamasak da sarılamasak da ruhumuz ve sevgimiz hep seninle yanında. Sabırla, umutla o sarılacağımız günü bekliyorum. Kendine çok iyi bak canım teyzem, Allah'ıma emanetsin. Abi ben TK bir koğuşundan Ceko Hasan, yani Hasan Maden, buradan kadın koğuşunda yatmakta olan Gamze Çakal Maden, radyo başına bebeğim seni çok seviyorum, mektubunu çıkardım, Allah'a emin olsun, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Örnek Gölü Cemil, A1 koğuşundan koğuşumuzdaki Örnek Gölü Doğukan için Ahmet Demin Sırt'tan Kandereli Bakan Maden, Bucalı Samet, Kılıcağı, Çamdibili, Atite, Onur ve B1'deki can kardeşim Mustafa Meral'e, A10'daki Aydın Bıçakçı, A5'teki Ahmet Bereket ve tüm A1 koğuşuna Gülizar'dan bir şarkı. T1 A8'de yatmakta olan aslanım Ferdi Demirbaş, seni çok seviyorum. Bu zor günler geçecek. Ben 40 hasret adına 40 kere öpeceğim o güzel gözlerinden. Bugün değilse bile bir gün mutlaka. Kıymetli kardeşlerin Tolga Demirbaş'la Ramazan Yılmaz'ın sana bol bol selamları var. Varlığın daim olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar, ben İrem Çeliköz. Şakran'da yatmakta olan dostum Canan Bahatur kardeşim, seni çok özledim. İnşallah en yakın zamanda kavuşuruz. Senin her daim yanındayım. Hiç aklın kalmasın. Bugünlerde ilgilenemiyorum. Sebeplerim var. Geleceğim ziyaretine. Aslan kafeste de olsa aslandır. Çakallar dışarıda da geçse ne yazarı, duruşunu bozma. Umudunu kaybetme. Bu yolun sonu ferahlık. Az kaldı kardeşim. Fırtına ne kadar şiddetli koparsa kopsun, aslanın duruşunu sarsamaz. Sen oradan alnının aklıyla daha güçlü çıkacaksın. Öncelikle Cemil Cümleten selamın aleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar. Foça açık cezaevinde bulunan can kardeşim Hakan Çağlar, bizde kılıç çekildiği zaman kan görmeden kanına girmez. Bunu dostumuz da düşmanımız da iyi bilir. Tükürdüğünü yalayan namerttir. Az kaldı kardeşim, sabrın sonu selamet. Abi iyi yayınlar. Şakran kampüslerinde yatmakta bulunan Salih Dursun, yani kardeşim Fafi, ben alacakaranlığı sevmem. Ya gündüz ya gece olmalı. Kurşun dediğin ya namluda kalmalı ya hedefi vurmalı. Dost dediğin senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Bütün abi kardeşlerime selamın bakidir. Rabbim sırtınızda olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran açık cezaevinde yatmakta olan Batuhan Seymaner. Abi Habibe Seymaner radyo başına. Habibem nasılsın? İnşallah iyisindir bebeğim. Biraz daha sabır. Sen iyi ol ki ben de güçlü olayım. Abi göz bebeğime ille desen şarkısı gelsin. Az daha sabır aşkım, son bir ay. Bu akşam ille desen şarkısı çok istendi. Çalacağız inşallah. Hayırlı akşamlar. Ben Muğla Dalaman'da yatmakta olan paşam aşkım Umut Sürmeneli. Bütün kader mahkumlarına gelsin. Allah kurtarsın annem. Umudum seni çok seviyorum, kurban olduğum. Selam Murat abi, ben Yusuf Güney. Canımın içi Sibel Güney. Radyo başına canım karım. Perşembe günü eşim olacaksın. O günü heyecanla bekliyorum, kurban olduğum. Seni çok özledim. Dört gözle kavuşmayı diliyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet. Ben T1 B18'den Ozan Yazar. Benim için değerli ve kıymetli abim Halil Karagöz ve akabinde Mehmet Karagöz, Berkant Baran, Mete Dökme, Abdül Samet Cinoğlu, A7'de yatan iki gözüm Özcan Yazar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan yengem Emine'ye selam olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Ozan Yazar. Cümleten selamünaleyküm, ben Foça Açık'tan Yiğitcan Karadağ, iki nolu A18'de yatmakta olan abim Batuhan Karadağ radyo başına. Abim benim, ne yapıyorsun, iyisin inşallah, kısa süre sonra yanındasın, burada her şeyin hazır. Yakup Kaya abime ve Murat Kaya'ya çok çok selam söyle, seni gözlerinden öpen kardeşin Yiğitcan Karadağ. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yeşilyurt'tan Emirhan Karadağ, Şakran 2 nolu A18'de yatmakta olan Öz abim Batuhan Karadağ'a selam olsun. Elbet bir gün aslan abim, benden sana ve tüm koğuş arkadaşlarına bir şarkı armağan olsun demiş. Hepiniz aslan gibisiniz, Allah'a emanet olun. Evet, Şakran B'ye 10 koğuşunda yatmakta olan eşim Yıldız Kanık. Seni seven Akçan Kanık, seni canımdan çok seviyorum Yıldız'ım, aşkım bebeğim. Çok yakında çıkacaksın, seni seven eşin Akçan, canımın içi Yıldız'ım, sen benim kalbimsin, şarkıda benden sana tüm koğuş arkadaşlarına gelsin demiş.
Selamünaleyküm, aleykümselam cümleten iyi akşamlar. Ben Bilge Şirin, Kocataş Şakran Kapalı Cezaevi T3C14'te diğer gündüzü radyo başına çağırır mısınız? Diyarım, umarım iyisindir. Görüşte Botan'a söylediğim her şeyi sana da söylediğin şeyi bana söyledi. Ben sana mektup gönderdim. Çok oldu, haberin olsun. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol canım inci. Seni seviyorum. Unutma, kuyu derin olabilir ama Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Aslan gibisin diyarım, hasret ve özlemle. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bozcaka'dan Burak Sağlam. Şakran 2'nin olda yatmakta olan aslan.

Ben C8'den Ruşen Akyıldız, T1C7 olan Ferhat Turgay radyo başına. Yeni yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin. Umarım yeni yaşında istediğin bütün dileklerin kabul olsun. Yüzün hep gülsün, bir an önce özgürlüğüne kavuşman dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Aynı ortamı paylaştığım, başta yoluma yolum dediğim aslan abim Fırat Çelenk. Değerli ve kıymetli büyüğüm Can abim, Kurtuluş Çakarlı, akabinde Fırat Çağır Beyke, Mustafa Fidan, Boran Baran, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Berkay Çelebi, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Agit Kayaalp, Umut Sezer, Efe Pınar, Şahin Erdem, Agit Kayaalp, Mehmet Cengiz, Yusuf Ateş ve aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan tanımayan tüm dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. İyi yayınlar abi, ben B2 Koşu'ndan Emel Madak, Bursa'nın güzeller güzeli Aset Karabıyıkoğlu, radyo başına bulunduğu her ortamı yeşillendiren yeşil gözlü kardeşim, tamam. T1B13 bağlantından kısa süreli ne olsa dünyamıza geri döner misin? Valla aynı koğuştayız, bir türlü iletişim kuramıyoruz. Seni cepten arıyorum, olmuyor. Kalbine giriyorum, çat veriyor. Son çare radyolarda, radyolara başvurmak oldu. Aramıza dön artık, bu değerli kardeşime bir şarkı. Şarkan Kadın, kapalı cezaevi C9 koğuşunda yatmakta olan can dostum Suden Askaradaş'a selam olsun. Karacam, seni çok özledim. Kendine çok iyi bak, dört gözle seni bekliyoruz. Yokluğumda bu Begüm benimle uğraşıyor. Gel de al şunu başından, Allah'a emanet ol demiş.

Ben Cumhuriyet'ten Kardelen annem Pınar Çoğalı Sarım. İyi misin? Şehdo abimin çok selamı var. Aklın kalmasın. Ben de yarına kadar halletmeye çalışacağım. Konuştuğumuzu olmadı gideceğim. İfadeye beklersem denetim yanacak. Abim Şehdo Aslan abim seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Az kaldı mahkemeye. Sık dişini. Seni bu mahkeme alacağız. Gel artık sensiz hiç tadı kalmadı buraların abi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Serkan Yetkin'e selam olsun. Allah hepinizin kapısını bir an önce açsın. Selamünaleyküm. Ben Menemen C12 koğuşundan Mertcan Oğan. Başta babam Yaşlı Murat'ın ellerinden öperim. Saygılar sunarım. Ayrıca amcalarım Şahin Oğan, Kasım Oğan, yeğenim Murat Oğan, kardeşim Emircan Oğan'a selam ederim. Ve burada kader birliği yaptım. Dostlarım abim Mahmut Abaylı, Memo Kiber, Önder Aydın, Ercan Uşar, Mesut Bici ve Yusuf Türkmez'e selamlar olsun. Geceye söz bırakmak istiyorum. Aslanlar tatile çıkınca maymunlar kendini kral zannedermiş. İnan. Cengiz Hanım, Mertcan herkese selam olsun. Sen.

Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe, bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim, Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca, aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şeyh Mus, Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

Aleyküm Murat abi, ben Bayraktan Necip Öztaş. Aleyküm selam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle, Aslan abime Ferhat Tun.

kuşan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemence, altı koğuşundan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman. Yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var. Her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz. Kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hicandan. Biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur. Zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri derdi canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'den Emrah Sürge, Sabrican Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mir Bey ve iki gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, aslan kardeşim Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hiray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden

çıkmasın da biliriz, bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti 2018 Koğuş'tan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgeç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toroslu Apo Yenince, İsmail Bilgeç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya. Bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsi. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuş'undan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 Koğuş'una yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben TKB10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben TKB10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben TKB10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederinden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bizdeki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz, boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum, boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Ercanik, Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e
değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Kader Birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e, Mert Hep Tepe'ye ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerim.

0: Selamlarım Bakir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah test korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı. Aleykümselam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçükcan abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım. Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre, Kızıl Altun, Hüseyin Ayvaz, Orhan, Uzunova, Mami, Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım bakidir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül yani İzoke. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük, Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abileri Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş,

Onun nazarında Murat Kara, Maviş Hasan, Berke Tunca, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijya. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostları Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijya. Güçlü soy demirden hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup sus. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kur. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan derli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybek, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğinde, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Senin aracılığın ile dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Haciko Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon bir nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T2-19'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun. Ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, kader birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum.

Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu, bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Ben Dört Nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır Kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydığım herkesi selamlıyorum. Ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Dört Nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayas, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Poyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi, ismini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Ben T2C7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay, Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Bekeş, Murat Özel başta olmak üzere Aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Ferhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş, Murat Özel. Ben T2C7'den Ömer Şahin, başta Aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erdar, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abim Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Mertcan Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam.

Volkan'la Fırat kardeşlerim. T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz Doğukan, Dönmez Ağa Abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz Doğukan, Dönmez başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla kadın kapalıda bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınıyla abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet, dostum Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onursuz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel Kahraman ve ismini sayamadığım derlere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi, sana da çok teşekkür ederim bize böyle bir program sunduğun için. Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar Grover. Akabinde Aslan, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan. T2'den aslandayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İvo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır, o da bizimle beraberdir. Ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den

Duyan Diyar Erüş, aleykümselam Diyar kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık, koğuşundan amcam Sakal, Ahmet Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Erüş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divinden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Erüş, Sadun Şimşek Kale'den Şefik Can, Çapu Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabri Can. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta aslandayım Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydoğan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan, ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı aslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürem kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Aküzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keki, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamun aleyküm.

Tüm selam, ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengün Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Marat Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzümle, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomur Take'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı, Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan Abim, Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a, Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben TKC1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükçan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomur Takeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Öztunç yani Sarı, Burak Özkul, Marat Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomur Take'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan Amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomur Take'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkesi de var, sen namınla yürü. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Çom, Marat Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Sarı Semet Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebetom. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum.
Lider

programın değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Aleyküm selam Samet. Sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım. Yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan. Çokça selam olsun ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çok selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Can'dan Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nu ben deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam, berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, kadın kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca kadın kapalıda bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, öz bacım kadar sevdiğim Sakiye Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak

Gerçek insanlar değiliz. Yılmaz'dan deli gibiyim, çalarsan sevinirim. Ben Teki Cevir'den Elmas Toprak'ta, kadın kapalı belki de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam Kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtaken'in Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek Soframızın Derlisi, Ümit Mankır Çukur'un Kralı, Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, Canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan, Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan, Turgut Tokcan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı, Maras, Sedat, Salman, Gece, Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Teki C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim Sokakların Çocuğu, Mehmet Ali Özgün Tepecik Tenekeli'nin Kralı abim Elmas Toprak'ta, soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden, Muhittin Üner, Bucalı Maras Gediz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Mankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim Sokakların Hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli Çetin Ayçiçek Çukur Mahalleden, Muhittin Üner Tepecikli Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Gamsız Taner Gediz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Maras Sedat Manisalı, Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve Kadın Kapalı'da bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla Kadın Kapalı'da yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz, Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim, eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleptos, Armağan Eleptos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Merih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap Bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş derem. Bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşilda radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğanay kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olcay, Ömer Eliş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali,

0: istek şarkı Şahebedo'dan. Çavraşamın çalar mısın Murat abim? Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3 nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüknük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayat hiç yaşanmamış sayacağız.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamun aleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleyküm selam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da ben hemen de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koğuşuna Yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mişko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 Koğuşuna Yatan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koç'tu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şehmuz Kurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 Koğuşuna Yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmuz Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 Koç'ta yatan kardeşim Şehmuz Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mişko, Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmuz Kurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan

Sezer Sayım, Kader Birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Goştu, Uğur Akbaş, Cesimba Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergin Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB 5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü, Yanık Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanına değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7'de Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım derli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornavalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elehtoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun.
A'nın biri 40 yıl sonra intikam almış.

Yapmış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben hemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait, Deniz Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin, Başaran, Durmuş, Akgün, Hüseyin, Dağdelen, Furkan, Karslı, Alişan, Kemal, Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah tutarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan Namıder Limon Tepeli Ozi Mehmet Sait Deniz Mami Varlı Resul Pervane İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci Hasan Alkan Engin Çağlar Mustafa Çağrı Savaş Zekeriya Aydın Furkan Karslı Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us. Başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us. Başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Ustar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Menemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyen deyip Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karaka, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, değerli kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koğuşundan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper kader birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı,
Mehmet Özdemir.

0: Erkan Erkarahan Eyüp Handan Su misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 koşulan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Efuz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arsan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan Su misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Burası

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.